Üngüriyan, Garraç, Eramü, Noroşte, Büsüns, Orlegiyek, Bisardün, Hariçek, Elori, Şuriyek, Başayen, Ürüçek, Egiten, Dayeya,

Abalam ay, Molda abalam ay, Şakan Molda balam, Molda ay, Molda, Molda ay, Molda ay, Molda balam ay, Molda balam kayda kaldın ay, kaldın ay, kaldın ay, kaldın ay, kaldın ay, git para çatkanda amolda.